Bunlar aklım tadında. Şarkının çalasını dansa sev. Hani bu nasıl enerji geldi na? Çok zabardast oldu. Ekle zordan da. Şalat abla kadar aşkım şalat. Lonca da rütbe abla sonra oluyor. Atelik aşkım şalat lonca.

Bunlar aklım tadında. Kankan hiç alakalı değil. Ben size sevip, hani bunun inat çiçi olduğuna çok zabırdasın o deyken zorlar da. Şah tabi kadar aşkım şah, lonca da rütbe hamle sonu var. Batelik aşkım şah, lonca.